0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi'ne sattığı bir üyesine gönül buruğunuzdur.
1: Nazarınızdır.

Adı bilbegen bulbul, cihazdan kadırım bilbet, cephanı çekbegen aşık, opanın kadırım bilbet. Hurmatu ormandar emi uşul saptardan kuralgan, senden başka jarım jok degen uygurça ırga kulak düşüngüzdür.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptüğü mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işinken açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Birinci, tanı cündümü tömündü. Jeñil darajada suu kemçil bolsa çoğu menin joobu jana kişinin oy jugurtu sakırındap, zeyin güçü jana sergektigi görnüktü tömündöyt. Eger uzun mene suu kemçil bolsa kişinin tanı cündümü tömündöp ketet. Ezildölerden baykalısınca su içü, çay içü, kofe içü, süt içünün barısı tanım kedergisinin aldın aludakı korgo karajatı bolıp, gündölük içe turgan suu mölçörü 1500 ml'den az, ayrıqça 500 ml'den az. Bolso tanu kedergisin keltirip çıkara turgan kooptuk karajat eken. Ekinci, manay jana rohani tizgindönü joyu. Suu kemçil bolu kişini an sayın çarçatıp, korus minöz tınsızdana turgan jana tolkundana turgan kılıp koyot. Su toluktagandan kiyin dagı manaydın teskeri tasir ulandu boluusu mümkün. Ansayın or bolgondo dagı baş oorunu keltirip çıkarat. Ara baş ooruyt, butu jeñil boluu je ordunda turganda baş aylanıp jıgılıp düşünü keltirip çıkarat. Üçüncü, çoŋ mee kurulması ziyanga uçraş. Suu kemçil wakıtta kan aylanuunu saktoo üçün mee kiletkalari suusuzdanıp

Na keltirüü texnika sistemasyn qurup türlördü. İlmi qurup alap teskü. Aykalışma ülgüdü jer odarbay toluk tabegü. Kıymıl avalında azıqtık kuramın tengşi tizgindü. Tengşep jer semirtkiş beru. Jerlik jogoru sapattu çöptörün toluk tabegü siyaqtu. Yadırolu qargalar arqılı ulandu 4 jıl çegingen çöpkananın naq jerinde kalbına keltirip jöngö saluunu kulaş çaydırdı. İlim teknikanın ulandığı kiyilgişi üsümenen çöp kananın jamınçı ösümdük kurulması özgördü. Şinjang dekançılık dın jerachu ilimder akademiyası, ilim teknika teylösü jana natijalardı aylandıru başkarmasının jardamçı izilde öçüsü. Hıhayşu tanıştırıp mınday dedi. Jıl sayın jakşılaş arkılı aralaşma çöp, uulu çöptördün yeyligin salıştırması zor darajada tömündödü. Maşaktuular bu urçak tukumdaştığı jogoru sapattuu çöptördün yeyligin salıştırması görnüktüü östü. Çöpkanadakı jamınçı ösümdüktördün biyiktigi, koyuluğu jana türlördün molduğu görnüktüü jakşılandı. Bu türü 2022 yılı başlayıp 2023 yıldan başlayıp jolgo koyulup 4 yıldık ülgü görsötü mezgilin basıp öttü. Şinjang Ayıl Çarba Daşözü'nün profesörü Rangşen Huan'ın bergen tekşeru sanduğu malımatında görsötülüşünce jakşılangandan kiyin çöpkanadakı ar bir mo kurgak çöp düşümü 211 kilogramdan 247 kilogramga jetken. Çöpkanadakı jogoru sapattuu çöptördün yeyligin salıştırması zor darajada aşıp algaçındakı 10%'dan 40% aylanasına jetti. Oşönümden bir vakitte topraktan organik zat ölçümü 15% aşıp topraktan sıyımdı uğurluğu 30% tümündüp, çöp kananın ösü negizi önümdü çakşılandı. Tüzöp kalbına keltirü nak maydanın jerinen tekşergenden kiyin İçki Mongol Daşösünün profesörü Çi-Ji mınday dedi. Bul jolgo koyulgan bir jürüş teknikalardan layıktaşu münözü küştü. Önümü mıktuu bolup, aralaşma çöptördü azaytu, jogoru sapattuu çöptördü köbeytu, topraktı jakşılodon turgan kalbına keltirü bagıtın önümdü iş jüzünü aşırdı. Tündük Şinjang batış tündüktökü okşoş türdökü deniz dengelinin biyik çöp maydanlarında öz yerinin abalına karap kengirtüge layık keled. Kalbına keltirü teknikasının jolgo koyulusu kaba odanının jayıt başkaru, korgo jana malçılıktın önügüsünü tüpkü münözdü payda alıp geldi. Kaba odanının tokoyçuluk jana jayıt idarasının orınbasar başçısı Veygan tanıştırıp mınday dedi. Odanımızda azırı 9 milyon 500 min mo çöpkana var. Paydalanuğa bol oturgan çöpkananın ayantı 8 milyon 660 min moğu jetip, 580 min maldı bağı gerektöğüsü jüktölgün. Türü jolgo koyluğunun aldartında oşol jerdeki çöpkananın öndürüş kurbatı, ekologiyalık çöyre özgörüsün tikeli görgölü bolıd. Kımatı radyo ormandar joğuruda, aylık iştahtarda aralap gülden ugu nazar türmegü özdü, köpçülükü kava odanının çekingen çöpkanasın tüzögünü jönündü aytıp berdik, yem ırga gezek bereli ırgınızdar, ırdan son bir ün ulantabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktardı uguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına malumat berip, malumattardan baarlanasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskir ve argan sayın janlanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü salt, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyleesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eeley alasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malımat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malın